Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Net Müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

aylara. Açtım mu eti 70 tane, yan locada kalmadı hiç fiyaka. Herkes nerede? Senin kalbin hep herkes nerede? Uğraşamam ben artık senle. İstiyordum ama artık gelme.

müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Sigorta.
1: Gözlerin gözlerinden geçerken

0: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.
1: Yok mu? Bana sözü yok mu? Aa, yok mu? Hele kaşı gözü yok mu?

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji. Mercedes Kombos sabahların efendisini sunar.

Mercedes Combos Otomotiv güvencesiyle kemerlerinizi bağlayın ve muhteşem bir sabaha hazır olun. Sabahların Efendisi başlıyor.

0: sabahların efendisi. Günaydın.
1: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın sabahların efendisi.
3: Günaydın Kerem.
1: Sabahların efendisi.
3: Günaydın Kerem.
4: Günaydın sabahların efendisi. Günaydın.
2: Sabahların efendisi, günaydın.
5: Günaydın sabahların efendisi.
6: Sabahların efendisi, günaydın.
7: Sabahların efendisi, günaydın.
8: Günaydın.
9: Günaydın.
10: Günaydın
9: Kerem.
10: Günaydın Kerem.
11: Günaydın Kerem.
12: Günaydın Kerem.
13: Günaydın Kerem.
14: Bütün canlılığımla söylüyorum, günaydın Kerem.
15: Günaydın.
16: Günaydın Kerem.
0: Günaydın.
1: Günaydın.
0: Sabahların efendisi. Günaydınlar Kıbrıs. Ne haber milletim? Bendeniz sabahların efendisi. Hafta içi düzenli olarak sunduğum programı enerjide dinlemeye hoş geldiniz. Düzenli olarak sunuyorum çünkü radyo programcılığının başarılı kurallarından biri bu. Yani her gün yapmam lazım ki beni bir arkadaş, bir yol arkadaşı olarak belleyin. Bu meslekte devamlılık çok önemli millet. Ve bu programa hani ne kadar değer, önem yüklediğimi anlamanız açısından bir şey daha eklemek zorundayım. Evlilikte de devamlılık çok önemlidir. Ya 3-4 kez evlenenler var ya, onlar süper zekalı veya üstün türler değil. Ya bir yerleri şahane gidiyorsa bazı yerlerden patlak verebiliyorlar arkadaşlar. Evet. Süper zekalı değilim. Bu mütevazi 144 IQ ile Kıbrıs radyolarında tek tabanca yayınlarıma devam ediyorum. Tevazu yok hiçbir zaman. Yani şiddet karşıtı bir pasifist olarak tek tabanca örneğini vermek istemezdim ama rahmetli babam hep atasözleri ve deyimlerle büyüttü bizi. Mesela evde kendi kuralları çerçevesinde yaşamamız gerektiğiyle ilgili bazı atasözleri söylerdi bize. Bak sıkı durun, bize derdi ki: ya bu çorbayı içersin ya da pencereden aşağı atlarsın. Tabii çok daha insancılaştırdım ben bunu. Yani ya bu deveyi güdersin ya da bu diyardan gidersindir bunun gerçeği. O da hoş değil tabii. Yani şey gibi, biz burada deve güderiz. Ya bu deveyi güderiz ya da beğenmeyen defolup gider. Pekala, müjdemi isterim millet. Zayıflama projem yolunda iyi gidiyor. Bu sabah tartıldım ve ikinci ayın sonuna yaklaşırken toplam 9 kilo 750 gram verdiğimi ilan etmek istiyorum arkadaşlar. Çok mutluyum. Ve bu dönemde bana manevi destek olan herkese teşekkür ederim. Bu mesajım da karıma. Senden bahsetmiyorum hayatım ben. Evet. Ya onun için kilo veriyorum. Onun baskıları yüzünden kilo veriyorum. Ama dün gece yarısı saat 2 sularıydı. Odama girdi. Elinde yastığıyla uyuyamadım hayatım, yanına geldim dedi. Yanıma yattı. Ben de iyi yapmışsın hayatım aşkım dedim. Dedim anlat bakalım duygu düşüncelerin nedir hayatla ilgili diye. Hani sohbet etmeye çalışıyorum. Dedi ki şu anda ekmek, tereyağı ve bal yemek istiyorum. Yiyelim mi? Olur dedim. Ve biz yılın çifti. Gece 2'ye çeyrek gece böyle salon sehpasında kızarmış ekmek, tereyağı ve bal yiyorduk millet. Yani bir yandan yiyorum, bir yandan da karıma şey diyorum. Canım aşkım, insanın senin gibi karısı olunca düşmana ne ihtiyacı olsun ki? Değil mi? Değil mi? Bu arada 10 kiloya yakın bir kilo verdim. Az değil. Gardırobumda değişiklikler yaptım. Mecburen. Düğmelerini iliklemeden giydiğim bütün gömleklerim ince birer ceket olmuştu. Şimdi yine gömlek oldular kilo verince. İlikleyebiliyorum yani. Bir tek gömleğim var. Artık 12 yaşında mı satın aldım, ne yaptım bilmiyorum. Hala iliklenmiyor ya. Şimdi onu da başarınca işte yavaşlayacağım diyet konusunda diye düşünürken karım dedi ki: ha, o gömlek mi?

0: karşılanma şartmış. Hadi bir soru daha geliyor. Fit görünmek için kaburgasını aldıran tiplerden geliyormuş gibi yapalım soruyu. Dalak alındığı zaman daha fit bir görünüm sağlıyor mu? Hayır, sağlamıyor çünkü çok içeride. Yani genelde bir boşluk hissi gibi onu yaratıyor. Son bir soru daha alalım. Dalağa alınan kişi koşunca dalağa şişmeyeceğine göre ne olur? Bilmiyorum kanka, tıp okusaydım şu anda bir hastanede hasta görüyor ve insancıl bir maaşla hayatımı sürdürüyor olurdum, tamam mı? Anlatabildim mi? Pekala, şimdi Radyo Enerji'deyim. Adım Sabahların Efendisi. 2 saat boyunca da yanı başınızda olacağım. Sizlerden sadece tek isteğim bir günaydın mesajı. İsterseniz WhatsApp numaramızdan yollayın. 0533-888-1010 ya da dilerseniz daha böyle samimi, daha yakın olmak istiyorsanız Sabahların Efendisi'nin Instagram hesabına direkt mesaj olarak bir günaydın mesajı. Güzel olur millet.
1: Hit müzik burada. Enerji.

0: haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji.

0: Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.
1: Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.
2: Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Lyra Açık Hava Sahnesi'nde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve gişekıbrıs mobil uygulamalarında.

0: Akbank'tan hemen bir e-mevduat hesabı açın. Avantajlı hoş geldin faiziyle yüksek getiri sağlayın. Niaris Bank e-mevduat hesabı açmak da kazanmak da çok kolay. Niaris mobil veya internet şubesinden anında e-mevduat hesabı açarak avantajlı faiz oranlarıyla hemen biriktirmeye ve kazanmaya başlayın. Dilediğiniz zaman para yatırma ve çekme işlemlerini şubeye gitmeye gerek kalmadan 7/24 gerçekleştirin. Niaris Bank, ne güzel şeymiş düşünülmek. Niaris
1: Bank. Hanımlar, dolabınızda yeniliğe yer açın. Hakkede sezonun en yeni modelleri, en sevilen parçaları ve her zevke uygun kombinler kaçırılmayacak fırsatlarla sizi bekliyor. Hakkı, Metropol Yolu Taşkınköy Lefkoşa'da. Hakkı, senin tarzın, senin modan.
2: Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor. Enerji veren şarkıların doğru frekansı enerji. Hit müzik burada.

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi.
3: Milletim, sabahlar efendisi %100 canlı yayında ve burası Radyo Enerji Kuzey Kıbrıs'ın en çok dinlenen Türkçe pop müzik radyosu. Evet, evet. Aa çocuklar, siz nasılsınız bakalım? Okullar kapanıyor çok yakında değil mi? Mutlusunuzdur diye tahmin ediyorum. Ya kendimden hatırlıyorum. Küçükken okul tatili olduğu zaman, mesela kar tatili olduğu zaman ben İstanbul'da okuyordum. Anneme şey derdim. Hadi anne, kurban keselim, bir hayır yapalım. Bu kadar mutluluk bana çok fazla, dayanamıyorum diye. Ağlayacağım derdim. Ah, tatil güzel bir şey. Özellikle okurken. Çalışırken de güzel aslında değil mi? Günaydın mesajlarınız geliyor. Bir tanesiniz. Bu sabah da beni yalnız bırakmadığınızı hissettiriyorsunuz. Yolculuğunuza eşlik ediyorum. Yüzünüze tebessümler konduruyorum. Yani neden beni yanınızdan eksik edesiniz ki? Değil mi? Yani size keyif veriyorum, size mutluluk veriyorum. Sizi güldürüyorum ya, Allah'tan belanızı mı? Neyse. Ben İstanbul'a gidecektim bu hafta. Ama gidemedim, iş çıktı arkadaşlar. Ve gidince genelde otelde kalıyorum. Çalıştığım şirket bu imkanı sağlıyor. Ve son gittiğimde iyi ki güvendiğim, sevdiğim bir kadınla aşk dolu bir evliliğim var dedim kendi kendime. Çünkü resepsiyonda otelde bir olaya şahit oldum. Yani ben de son derece çapkın biriyim. Yani acaba ben de böyle bir insan mıyım diye düşündüm açıkçası. Şimdi bak, resepsiyondaki kız yıkılıyor, tamam mı? Önümdeki adama da soruyor. Hangi katta kalmak istersiniz efendim? Adam resepsiyona doğru eğildi ve şey dedi. Sen hangi katta kalıyorsan onda kalmak istiyorum, o katta. Kız şey dedi. Beyefendi, ben burada çalışıyorum, bu otelde yaşamıyorum. Ya bu ne saçma bir şey gerçekten arkadaşlar. Yani kızın kim olduğunu düşündü ki? Yani resepsiyonu boş görünce dur şunlara bir omuz atayım diyen bir müşteri falan mı? Neyse, kız kibarca bu sapığa otelde çalışanların bir evi olduğunu ve evlerinde uyuduklarını söyledi. Adam da kuyruğunu kıstırdı gitti millet. Sırada ben vardım. Dedim hani kızla bir kaynaşayım, gönlünü alayım. Ya bütün erkeklerin az önceki değişik gibi olmadığını görsün, ispat edeyim diye. Neyse, kız bana şey sordu. Kaç tane oda anahtarı istersiniz diye sordu. Biliyorum, biliyorum. Yani ben de şey dedim. Bir tane. Sana lazımsa bir tane de kendine çıkart diye. Ya millet, arkadaşlar ben sapık değilim. Yani az önceki adamın yaptığı deyolukla alakalı bir şakaydı aslında. Siz de biliyorsunuz bunu. Yalnız kızın yüzündeki ifadeyi görmeniz lazımdı millet. Yani az önceki aynı katta kalmak istiyordu. Bense odama istediği zaman girebileceği imasını yaptım. Ve kızın yüzündeki ifade de şuydu. Aman Allah'ım, bugün sürü halinde geliyorlar. İlçede bir sapı konvansiyonu falan mı var? Bir S5 toplantısı falan mı yapıyorlar? Neyse, kızın az önceki adamın davranışına böyle şakayla referans niteliğinde böyle vesaire anlatmaya çalışıyordum. Kız şey dedi, beyefendi başka bir şey yoksa sırada müşteriler var dedi. Evet, az önceki adam gibi ben de kuyruğumu popoma sıkıştırıp başım önde eğik uzaklaştım bile. Sonra gece saat 1 gibi kapım çaldı. Yani, yok şaka şaka, kimse gelmedi. Kimse gelmedi gece 1'de. Ben o kadar şanslı bir insan değilim. Hem de evliyim. Ne münasebet, ayıp ya. Gece o vakitte. Kapımı çalıyorlar. Aa, olacak şey değil. Neyse canım, olur böyle şeyler. Yani hangimiz kötü biri olmadığımızı ispat etmeye çalışırken cehennemden kaçmış bir iblis gibi görünmemişizdir ki? Zaman zaman değil mi? Ya sözüm meclisten dışarı. Size olmamış olabilir inşallah. Ama ben kendisini şakayla ifade eden bir insan olduğum için ve şakalarım genel olarak 144 ve üstü IQ seviyesine ayarlı olduğu için bazen yanlış anlaşılabiliyorum ben. Öyle. Ama neyse canım, Kıbrıs'ın şu anda en çok dinlenilen programı bu olduğuna göre o kadar da yanlış anlaşılmıyormuşum demek ki diye de kendimi alt ediyorum. Ya da ne bileyim, yanlış anlaşılmaya yatkın şakacılar prim yapıyordur dünyamızda şu anda, o da olabilir. Bakın, her halükarda bu program siz ve ben bu sabah çok şahaneyiz millet. Ayrılmayın, burası Enerji. Az önce söylediğim gibi Kuzey Kıbrıs'ın en çok dinlenilen Türkçe pop müzik radyosu.
1: Popüler hit müziğin en iyi örnekleri

enerji, hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com.

0: Cennetim, her şey yolunda mı bakalım? Ah, burası Kıbrıs'ın en çok dinlenen Türkçe pop müzik radyosu Radyo Enerji ve sunucunuz Sabahların Efendisi %100 canlı yayında. Yani sunucunuz derken tam sizin değil, daha çok radyo kanalına ait bir şahısım ben. Ve bizim radyo sunucusu sözleşmelerimizdeki sıkı kurallarla maaşımız denk değil. Evet, yani bu kadar cezai maddeye, bu kadar kanuna, kurala dersiniz ki herhalde bu kankanın 500 bin lira maaşı var ki bu kadar önlem almışlar diye düşünürsünüz. Alakası yok. Radyo sunucusu hem kel hem fodul. Evet. Bak yine Z kuşağının aşina olmadığını tahmin ettiğim eski bir söz. Mesela zaten bu duruma da uygun değil. Yanlış kullandım. Ben daha çok kendimi hissettiğim durumu özetler diye kullanmaya çalışmıştım. Hem kel hem fodul. Ya millet bir şey söyleyeyim mi? Ben burada eczane sistemini gerçekten çok seviyorum ya. Çok çok çok seviyorum. Bak benim eczacım en yakın arkadaşlarımdan biri. Ve raflardaki hemen hemen her ilacı alabiliyorum. Bak mesela Amerika'da mesela kurallar var. Gidersin eczaneye, işte bir saat sonra gelin ilacınız hazır olur derler. İşte bir çekmeceden hapları bir şişeye sayarak doldururlar. İşte kişiye özel etiket basarlar. İşte Sabahların Efendisi yazar şişenin üstünde mesela. Ve kayıtlara da geçer. Devlet kim ne kullanmış takip ediyor. Ya ben geçen gün biraz çarpıntım var diye kankamın kalp ilacından içtim ya. Evet. Ya bir keresinde de sinirlerim çok bozuktu. Başka bir arkadaşımda paranoya için reçeteli bir ilaç vardı. Ondan aldım. Çok mutluyum. Pişman da değilim ya. Pişman da... Ya arkadaşlar, arkadaşlar şöyle düşünün. Bak bir doktor muayenesi özel hastanelerde 5000 liralara dayandı. Eczacım böyle 25 dakikada kalfasıyla konsultasyon yapıp rahatsızlığıma çare arıyor ve ilaç veriyor. Sırf ilaç parası ya. Evet, gel al doktor gibi, gel al pizza gibi. Anladın? Yani hani pizzaya gelip kendin alsam daha ucuz ya, onun gibi. Vallahi. Beni dinleyen tüm eczacı arkadaşlara da sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Gerçekten yaptığınız çok kutsal bir iş. Her zaman güzellikler sizin olsun, tamam mı? Pekala, keyifliyiz, neşeliyiz. Günaydın mesajlarınızla neşemiz daha da katlanıyor. Ama daha fazlasına ihtiyacımız var. Sabahların Efendisi'nin Instagram hesabına direkt mesaj olarak bir günaydın mesajı yazarsanız biz de çok mutlu olacağız millet. Ayrılmayın, az sonra tekrar buradayız.
1: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma. Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.
1: Emre Aydın 13 Haziran Cumartesi Lefkoşa Avlu sahnesinde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te.

0: Sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor. Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

hanımlar beyler günaydın Şana'da. Burası Enerji, Kuzey Kıbrıs'ın en çok dinlenilen Türkçe pop müzik radyosu ve ilk saatin sonuna geldik. Birazdan bak ayrılmayın, az sonra ikinci saatte tekrar yanı başınızda olacağım. Haydi bekleyin beni.

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi.
3: Bera, sözünün eri biriyim. Evet, bekleyenler şu anda benim yalan söylemediğimi, sözüne sadık bir insan olduğumu anladı. Günaydın Kıbrıs ve internet aracıyla dünyanın her yerinde, her bir yerinde bizi dinleyenlere merhaba diyorum. Hepinize güzel bir perşembe sabahı diliyorum millet. Ve ben bu akşam dışarı çıkacağım. Dışarıda olmayı seviyorum. Uzun yıllar boyunca babama çekmişim diye düşünüyordum. Çünkü babam hep dışarıda olmayı severdi. Vay be diye düşünürdüm. Doğa aşığı bir adam. Hep dışarıda. Şimdi anlıyorum. Evde durmak istemiyormuş. Doğaya aşık değil. Annemden çok haz etmiyormuş rahmetli. Ben. Evet. Ya millet, dün garip bir bilgi geçti elime. Şimdi ZZ Top diye... ZZ Top diye yazılır. ZZ Top grubunu bilir misiniz bilmiyorum. Efsanevi bir rock grubudur. Ve gitaristlerinin yerlere kadar sakalları vardır. Bir tıraş bıçağı firması 80'lerde bu iki uzun sakalları olan gitariste canlı yayında kendi tıraş bıçaklarıyla tıraş olmaları için 6 milyon dolar teklif etmiş millet. Bak arkadaşlar, 80'lerden bahsediyorum ha. Ve reddetmişler. Şimdi bakın, dürüst olacağım. 6 milyon dolara ben çok ciddi patolojik seviyede sinirsel sorunları olan birinin popomdaki kılları kör bir tereyağı bıçağı ile tıraş etmesine ben razıyım. Okeyim ben ya, okeyim. Canlı yayında ana haberde. Evet evet. Selçuk Tepeli anlatıyor. Benim yanımda da kör bıçakla bir manyak beni tıraş ediyor. Hani bakın, fantezilerinize yaklaşamadıysam diye bir hatırlatma. Alev makinesiyle de olur. Evet, 6 milyon dolardan bahsediyoruz millet. İkinci saatin startını verdik. Keyifliyiz, neşeliyiz. Her neredeyseniz sizlere ulaşmaya çalışıyoruz. Umarım bizi dinlemekten keyif alıyorsunuzdur. Ve beğeniyorsunuzdur tabii ki. Bu da çok önemli. Ve sizden bir ricam olacak. Beğenilerinizi yönetime, şikayetlerinizi de bana yapmanızı önemli rica ediyorum. Ayrılmayın, az sonra tekrar burada olacağız.
1: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Günaydınlar millet, günaydınlar Şahinada. Burası Enerji, Kuzey Kıbrıs'ın en çok dinlenilen Türkçe pop müzik radyosu. Ve tabii ki Kuzey Kıbrıs'ın en sevilen adamı, sabahların efendisi. %100 canlı yayında. Keyifliyiz, neşeliyiz. Her zaman yaptığımız için daha iyisini yapıyoruz. Çünkü siz buna layıksınız. İyi ki Radyo Enerji'yi dinliyorsunuz. İyi ki sabahların efendisini dinliyorsunuz. Yani kısaca siz benim neyimsiniz? İyi kimsiniz?
1: Evet.
0: Ya size de oluyor mu? Hani böyle hiç aklınızda yok ve aç da değilsiniz. Ama cips ve cips sosu var ortada. Ve bir kere bir cips alıp sosa batırıp yedikten sonra hani asla bırakamıyorsunuz mesela. Evet. Müptezel gibi böyle. Büyük rezalet ya. Ne koyuyorlar bu yiyeceklerin içinde bilmiyorum. Sabahların efendisi, senin gibi eğlenceli ve aktif biri nasıl oldu da evlendi ya? Evet, evlendim. İzah edeyim genç dostum. Yani şu an senin nasıl düşündüğünü tahmin edebiliyorum. Asla evlenmeyeceğim diye düşünüyorsun. Çünkü gençsin, kızlar etrafında, formdasın, başının çaresine bakabiliyorsun. Peki şunu düşün, birkaç sene sonra, tam olarak kaç sene bilemem, kişiye göre farklılık gösterebilir. Birkaç sene sonra... Bir an farkına varacaksın ki her akşam eve gelip pizza sipariş edip televizyonda 1988'de oynanan Eskişehir Cimbom maçının tekrarını izliyorsun. Sonra daha geç saatte de sadece kendin katıldığın inanılmaz çılgın bir parti veriyorsun. Çıplak bir

0: parti ama tek başınasın. Evet, tek başınasın. İşte bu anlattığım aktivite zincirini 11.556 defa yaşadıktan sonra evlenmek makul bir fikir gibi görünmeye başlıyor. Evet, evet.
1: Peki sabahların efendisi, aç insanlara yardım ediyor musun?
0: Evet, tabii. Az önce kendime karışık sandviç söyledim mesela. Ya bakın, nasıl? Nereden mi söyledim? Olmaz öyle şeyler. Bakın, paranın önemli olmadığını söylediğim binlerce kez, her defasında söylediğim şeye inanıyordum. Ya ama ben inanarak söylüyorum diye tam olarak doğru mu bilemeyiz. Yani paranın sağlıktan önemli olduğunu, bak bir küçük bir örnekle, mizansenle izah etmeye çalışacağım. Düşünün şimdi, güzel bir kız diyor ki, spor arabası olan çocukla mı çıksam, yoksa şuradaki düşük kolesterolü olan çocukla mı çıksam? Ya tamam, her şey spor araba demek değil ama diğer yanda güzel genç kız neredeyse her şey demek. Ya bir yandan da böyle her şey biter hayat kalır derler. Şimdi bakın, ben bütün bunları bir araya getirdim. Siz analiz edin yani ne dediğimi, tamam. Ben yorgun, hasta ve orta yaşlı bir insanım. Hadi kuzucuklarım benim. Hadi teşekkür ederim. Ayrılmayın benden de, tamam mı?

0: hiçbir yere ayrılma. Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Layra Açık Hava Sahnesi'nde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Güç ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533-881-1999.
2: Bike. Always be with you.
3: Mimosa Beach Otel'in yepyeni teras balık restoranı hizmetinizde. Denizin taptaze lezzetleri şık bir atmosferde sizinle. Eşsiz deniz manzarası ve seçkin balık menüsüyle unutulmaz akşamların yeni adresi, lezzetin denizle buluştuğu yer. Mimosa Teras Balık Restoranı. Sevdiklerinizle özel bir akşam için şimdi rezervasyon yapın. 0392 378 8168.

0: Genç Yapı Market'te bu ay elektronik siyah çelik para kasesi 2799 lira 90 kuruştan başlayan fiyatlarla. Genç Yapı Market'le evinize
1: geç müşteri. Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi.

0: Sevgili dinleyiciler, benim adım Sabahların Efendisi ve Radyo Enerji'de çalışıyorum millet. Radyo Enerji'de sabah şovu sunmanın ne kadar büyük bir meydan okuma olduğunu, bir challenge olduğunu umarım hatırlatmama gerek yoktur. Ama bana vız geliyor çünkü ben zaten kolay bir hayat yaşamadım. Kolay şeyler de sadece canımızın sıkılmasına neden oluyor ya. Ben bir komedyenim. Büyükannem... Yasaklı madde satıcısıydı. Ya ben de büyüyene kadar bilmiyordum ama bazı işaretleri bir araya getirince kesin kanı getirdim. Mesela bahçede gürültü yapan çocuklara AK-47 ile ateş açıyordu. Yani bu açıdan ne bileyim kurabiye yapıyor, ikram ediyor. İlk kurabiye bedava ediyor falan. Böyle şeyler, korkunç şeyler yaşadım millet. Ya yani bütün arkadaşları eski püskü araba kullanırdı. Büyükannem camları siyah mandakasa Merso kullanıyordu mesela, anladın? Evet, evet. Zor zamanlardı.
1: Yaşlılık nasıl bir şey Sabahların Efendisi?
0: Tam olarak bilmiyorum. 53 yaşındayım. Çok kaba bir soru. Kavgada sorulmaz. Ya tam olarak bilmiyorum. Yani şu anda rasyonel bir bilgi paylaşımı talebi yapmıyorsunuz. Aşağılamaya çalışıyorsunuz beni, anladın? Evet, yani aslında bir şey öğrenmeye çalışmıyorsunuz. Yaşlılık nasıl Sabahların Efendisi? Şu kadarını, yani geldiğim yere kadar olan kısmını söyleyeyim. Diş etlerim geri doğru çekilmeye başladı. Bu sabah göremezsiniz çünkü öne doğru taradım ben. mesela 18 yaşında yaptırdığım bir dövme vardı. Koluma aptal yazdırmıştım ben. Şimdi 53 yaşımda bakınca bu dövmeyi neden yaptırdığımı hatırlamak için. Aslında... Çok güzel bir kızı elimden kaçırdığım için yaptırmıştım ben aptal dövmesini. Sonra ondan daha güzel bir sürü kızla birlikte oldum ama gençken hayat fazla basit görünüyor millet. Yani en güzel kızı kaçırdım. Ben bir salağım, başka en güzel kız yok. Koluma aptal yazdıracağım. Bak, gençken yapılan en büyük hatalardan biri birine çok aşık olduğunuz için korunmamak. Evet, ne var, ben bilinçlendiriyorum gençlere çünkü mesela ben biliyorum sıradaki 24. sevgilinizden ilki olduğunu biliyorum ben onun, anladın? Ama o bilmiyor. Çünkü yeni bir şey yaşıyor. İşte bu yüzden gençleri mütemadiyen uyarmak lazım, dürtmek lazım. Hani güvenli bir yaşam nasıl yaşanır diye. Önemli. Gençlere yolları biz göstereceğiz millet. Kimler? Tecrübe yaşayanlar. Evet, pekala. Keyifliyiz, neşeliyiz. Hala yaptığımız şeyin en iyisini yapmaya devam ediyoruz. Son yarım saatin içerisindeyiz. Sakın bizden ayrılmayın millet. Burası Kuzey Kıbrıs'ın en çok dinlenilen Türkçe pop müzik radyosu, Radyo Enerji.
2: Enerji 93.1. Sadece hit müzik.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji.

0: Hiçbir yere ayrılma.
1: Emre Aydın, 13 Haziran Cumartesi Lefkoşa Avlu sahnesinde.
2: Bu kez pek bir afili yalnızlık, aldatan bir kadın kadar düşman.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Genç Yapı Market'te bu ay Samoa 270 litre kahverengi sandık 2699 lira.

hanımlar, dolabınızda yeniliğe yer açın. Hakkı'da sezonun en yeni modelleri, en sevilen parçaları ve her zevke uygun kombinler kaçırılmayacak fırsatlarla sizi bekliyor. Hakkı, Metropol Yolu Taşkınköy Lefkoşa'da. Hakkı, senin tarzın, senin modan.

0: Günaydın.
1: Günaydın.
0: Sabahların efendisi. Ne haber milletim? Her şey yolunda mı bakalım? Burası Kıbrıs'ın en çok dinlenen Türkçe pop müzik radyosu, Radyo Enerji ve sunucunuz Sabahların Efendisi %100 canlı yayında. Ve bu bizim bugünkü son anonsumuz. Sunucunuz derken tam sizin değil, daha çok radyo kanalına ait bir şahısım ben. Bizim radyo sunucusu sözleşmelerimizdeki sıkı kurallarla maaşımız denk değil. Evet, yani bu kadar cezai maddeye, bu kadar kanun kurala dersiniz ki herhalde bu kankanın 500 bin lira maaşı var ki bu kadar önlem almışlar diye düşünürsünüz. Alakası yok. Radyo sunucusu hem kel hem fodul. Bak, yine Z kuşağının aşina olmadığını tahmin ettiğim eski bir söz. Zaten bu durumla da uygun değil. Yanlış kullandım. Ben daha çok kendimi hissettiğim durumu özetler diye kullanmaya çalışmıştım. Hem kel hem fodul. Ya millet, gider ayak neyi söyleyeceğim biliyor musunuz? Ben buradaki eczane sistemine bayılıyorum. Gerçekten çok seviyorum ya. Bak, eczacım en yakın arkadaşlarımdan biri ve raflardaki hemen hemen her ilacı alabiliyorum ya. Amerika'da mesela kurallar var. Gidersin eczaneye, işte bir saat sonra gelin, ilacınız hazır olur derler. İşte bir çekmeceden işte hapları bir şişeye sayarak doldururlar ve kişiye özel etiket basarlar. İşte Sabahların Efendisi yazar şişenin üstünde mesela. Ve kayıtlara geçer. Devlet kime ne kullanmış takip ediyor. Ben geçen gün biraz çarpıntım var diye kankamın kalp ilacından içtim ya. Evet. Bak, bir keresinde de sinirlerim çok bozuktu. Başka bir arkadaşımda da paranoya için reçeteli bir ilaç vardı. Ondan aldım. Çok mutluyum. Pişman da değilim ya. Pişman. Arkadaşlar, ya arkadaşlar şöyle düşünün. Bir doktor muayenesi özel hastanelerde 5000 liralara dayandı. Eczacı bak 25 dakikada kalfasıyla konsültasyon yapıp rahatsızlama çare arıyor, ilaç veriyor. Sırf ilaç parası ya. Gel al doktor gibi, gel al pizza gibi. Anladın? Hani pizzayı gelip kendin alırsan daha ucuz ya, onun gibi. Bugün beni dinleyen tüm eczacılara selamlarımızı iletelim. İyi ki varlar, iyi ki sağlık sektöründe bizimle beraberler. Onlar bizim en değerlimiz. Allah başımızdan eksik etmesin diyelim. Pekala, bugünkü programın sonuna geldik. Umarım keyif almışsınızdır. Yarın sabah haftanın son iş gününde yine burada olacağız. Hoşça kal Kıbrıs.
2: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Enerji Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix.
1: Corinium, doğa ve huzurun buluştuğu ikinci eviniz. Yeni pazar menüsü ve özel fiyatlı yaz paketleriyle sevdiklerinizle keyifli zaman geçireceğiniz unutulmaz anlar sizi bekliyor. Üstelik her pazar genç ve çocuklara özel ücretsiz golf deneyimi. Rezervasyon 0533 888 75 75.
0: Hit müzik burada. 93.1

0: bir yere ayrılma. Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Layra Açık Hava Sahnesi'nde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te.
2: Lüks detaylarda saklıdır.

0: Sanatı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: Miyarist Bank'tan harika bir haber. Artık ev sahibi olmak hayal değil, gerçek. Tam 120 aya varan vade imkanıyla konut krediniz hazır. Hayallerinizdeki eve kavuşmak için Miyarist Bank'a gelin, size özel ödeme koşullarıyla tanışın. Bu fırsatı kaçırmayın. Yeni yaşamınızın anahtarı sizden, destek bizden. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyarist Bank şubelerine bekliyoruz. Ne güzel şey. Sadece hit müzik.

Teknoloji 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Bir yere ayrılma.
1: Emre Aydın, 13 Haziran Cumartesi Lefkoşa Avlu sahnesinde.
2: Bu kez pek bir afil yalnızlık, aldatan bir kadın kadar düşman.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Fit Sports Club, hayatın nasıl podcast? Güçlü ol, fit ol.

0: Hanımlar, dolabınızda yeniliğe yer açın. Hakkı'da sezonun en yeni modelleri, en sevilen parçaları ve her zevke uygun kombinler kaçırılmayacak fırsatlarla sizi bekliyor. Hakkı, Metropol Yolu Taşkınköy Lefkoşa'da. Hakkı, senin tarzın, senin modan.
1: Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji. Hit müzik burada.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: bir yere ayrılma. Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Lyra Açık Hava Sahnesi'nde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde, Gönyeri Belediye Bulvarı, Yenikent'te.
2: Lüks detaylarda saklıdır. Önder Alçı Dekorasyon, mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: bir yere ayrılma.
1: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde, Gönyeri Belediye Bulvarı, Yenikent'te.
2: Emre Aydın, 13 Haziran Cumartesi, Lefkoşa Avlu sahnesinde.
3: Bu kez pek bir afil yalnızlık, aldatan bir kadın kadar düşman.
2: Sınırlı sayıda biletler, gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
4: Lüks, detaylarda saklıdır. Önder Alçı Dekorasyon, mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
0: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: bir yere ayrılma. Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Layra Açık Hava Sahnesi'nde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te.
2: Lüks detaylarda saklıdır. Önder Alçı Dekorasyon mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
0: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Kıbrıs'ın
1: en çok dinlediği 5.
0: En çok dinlediği 5. Enerji
1: ilk 5.
0: Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com.

0: bir yere ayrılma.
1: Emre Aydın, 13 Haziran Cumartesi Lefkoşa Avlu sahnesinde.
2: Bu kez pek bir afil yalnızlık, aldatan bir kadın kadar düşman.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Fit Sports Club, hayatın nasıl podcast?

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Enerji Mini Mix. Corinium sundu. Enerji Mini Mix.
1: Corinium, doğa ve huzurun buluştuğu ikinci eviniz. Yeni pazar menüsü ve özel fiyatlı yaz paketleriyle sevdiklerinizle keyifli zaman geçireceğiniz unutulmaz anlar sizi bekliyor. Üstelik her pazar genç ve çocuklara özel ücretsiz golf deneyimi. Rezervasyon 0533 888 75 75.
0: Popüler hit müziğin en iyi örnekleri bu frekansta. Enerji. Kıbrıs'ın Türkçe müzikli

0: bir yere ayrılma. Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Layra Açık Hava Sahnesinde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Hanımlar, dolabınızda yeniliğe yer açın. Hakkı'da sezonun en yeni modelleri, en sevilen parçaları ve her zevke uygun kombinler kaçırılmayacak fırsatlarla sizi bekliyor. Hakkı, Metropol Yolu Taşkınköy Lefkoşa'da. Hakkı, senin tarzın, senin modan.
2: Fit Sports Club hayatınla spor kat. Güçlü ol, fit ol, her aforda ol.
3: Hemen şimdi aramıza katıl.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Eğirkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Eğirkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: bir yere ayrılma.
1: Emre Aydın, 13 Haziran Cumartesi Lefkoşa Avlu sahnesinde.
2: Bu kez pek bir afil yalnızlık, aldatan bir kadın kadar düşman.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.

0: Sadece hit müzik.
1: Gişe Kıbrıs enerji keyfini sunar.
2: Gişekıbrıs.com.
3: Ön bizim ekimde.

0: ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkıları ile Enerji Keyfi an itibariyle başladı ve Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor. 3 saat boyunca birlikteyiz. Hafta sonuna artık hazırlanıyoruz. 11 Haziran tarihler. Ne kadar böyle hızla geçti Haziran ayı. Ne ara 11'ledik. Bakalım ortasına doğru ilerliyoruz. Ve yaz ayları tüm hızıyla devam ediyor. Biz de bu yaz aylarına eşlik eden en güzel Türkçe poplar sizlerle.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: Enerji. Sadece hit müzik.

0: hiçbir yere ayrılma. Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Layra Açık Hava Sahnesi'nde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te.
2: Hayalinizdeki araca sahip olmak Miyaris Bank'la çok daha kolay. Bütçenize uygun faiz oranları ve 60 aya varan vade seçenekleriyle hayalinizdeki aracı kapınıza getiriyoruz. Miyaris Bank'la hayallerinize hep bir adım daha yakın olun. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyaris Bank şubelerine bekliyoruz.
3: Lüks detaylarda saklıdır. Önder Alçı Dekorasyon, mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
4: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
5: Gişekıbrıs.com Enerji 93.1 Sadece hit müzik.

Gerçekten hafta sonu yaklaştıkça heyecan artıyor çünkü birbirinden güzel etkinlikler sizleri bekliyor. Katılmanız için özellikle bu akşam Cage Club'da bizim de medya sponsoru olduğumuz Scream konseri var. Dünyaca ünlü ikili DJ Cage Club'da sahne alacak. Son biletler, son yerler Gişe Kıbrıs'ın web sitesinde, satın almayı unutmayın. Bence bu gece kaçmaz. Şöyle dünya gözüyle bir harika bir DJ performans izlemenizi isterim. Sevenlerine duyurulur ve enerji keyfi devam ediyor.

enerji ilk 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com.

0: ile enerji keyfi.
1: İşe Kıbrıs kaskalarıyla enerji keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Sizleri sosyal medya hesaplarımıza davet etmek istiyorum. Eğlenceli videolarımız, nerelerde ne yapıyoruz, hangi etkinliklere sponsoruz, nerelerdeyiz ve bir yandan yayınlarımızda hangi röportajları yapıyoruz, podcastlerimiz derken medya alanında da oldukça geniş bir yelpazemiz var. Sizleri bekliyoruz. Enerji 931 nrgplay.com hesaplarımızdan takipleyebilirsiniz bizleri. Aynı zamanda web sitemiz ve Enerji Play aplikasyonumuzda da birbirinden güzel hediyeler, sürprizler sizleri bekliyor. Podcastlerimizden DJ setlerimize ve radyolarımıza kadar birçok içerik mevcut. Enerji Play aplikasyonumuzda, oraya da bekliyoruz sizleri.

0: bir yere ayrılma.
1: Emre Aydın, 13 Haziran Cumartesi Lefkoşa Avlu sahnesinde.
2: Bu kez pek bir afili yalnızlık, aldatan bir kadın kadar düşman.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Genç Yapı Market'te bu ay Dionysos Heated TV ünitesi

Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor. Gişekıbrıs.com. Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor ve şimdi dünyada kimsenin konuşmadığı iyi haberlerden bahsedeceğim. Japon bilim insanları kaybolan görme yetisini geri getirebilecek bir tedavide önemli başarı elde etmiş. Nesli tükenme tehlikesindeki kaplanların sayısı yeniden artmaya başlamış. Güneş enerjisi tarihteki en ucuz elektrik kaynaklarından biri haline gelmiş. Çin'deki dev çöl bölgesi milyonlarca ağaç sayesinde yeniden yaşarmaya başlamış. Yeni nesil kanser tedavileri sayesinde sağ kalım oranları rekor seviyelere ulaşıyor. Dünyanın birçok şehrinde hava kalitesi son 20 yılın en iyi seviyelerine yaklaşıyormuş. Bilim insanları plastik yiyebilen enzimler geliştiriyormuş. Japon bilim insanları Down sendromuna neden olan fazla kromozomu insan hücrelerinden kaldırmayı başarmış bunlar. Dünyadan iyi haberlerde sizlere güzel haberlerle geldim. Amacım keyfinizi arttırmak adı üstünde Enerji Keyfi devam ediyor. Çok

Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Güzel bir işbirliğiyle açılış yaptık. Gökhan Özen ve Demet Akalın karşılayacak. Hemen akabinde Nazan Öncel ve Sezen Aksu işbirliği de böyle işbirlikleri düetlerle dolu projeler olunca heyecanlanıyoruz. Farklı isimler bir araya geliyor ve keyifli şarkılar ortaya çıkıyor. Biz de sizlerle buluşturuyoruz. Enerji Keyfi devam ediyor.

0: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu Enerji Keyfi devam edecek.
1: GişeKıbrıs.com. En sevdiği şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.
0: Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Layra Açık Hava Sahnesi'nde.

0: ile enerji keyfi.
1: İşe Kıbrıs katkılarıyla enerji keyfindesiniz. Hadise ile devam ettik reklamların hemen ardından. Gerçekten Hadise de bu sene yeni albüm yayınlayan isimlerdendi. Birçok yeni albüm geldi ve gelmekte. İrem Dericiler, Gökseller, Hadiseler derken şimdi sırada Gülşen var. Heyecanla, merakla bekliyoruz. Derken ardı ardına çok güzel işbirlikleri şu an itibariyle sizlerle. Enerji keyfi bu güzel perşembe gününde içinizi serinletecek şarkılarla devam ediyor.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni enerji yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji.

0: keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla enerji keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Bu arada hafta sonu gelmiş çatmış bile. Bu hafta sonu, hatta bu akşamdan itibaren katılabileceğiniz 1001 çeşit etkinlik var. Biz de bu akşam enerji ailesi olarak, yani NRG Play bünyesi olarak Cage Club'dayız. Harika bir DJ geliyor. İkili bir DJ, dünyaca ünlü. Cage Club'da son biletler Gişe Kıbrıs'ta benden söylemesi. Daha birçok etkinlik, tarzlara, türlere, 7'den 70'e herkesin katılabileceği birçok etkinlik sizleri bekliyor. Hepsi Gişe Kıbrıs'ta. Müziğin en iyisi de burada.

0: Bir yere ayrılma.
1: Emre Aydın, 13 Haziran Cumartesi Lefkoşa Avlu sahnesinde.
2: Bu kez pek bir afil yalnızlık, aldatan bir kadın kadar düşman.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te.
4: Lüks detaylarda saklıdır.

sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.

Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor. Gişekıbrıs.com. Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkıları ile Enerji Keyfi'ndesiniz. Gökyüzünden bir haberim var. Yan yana görünen Venüs ve Jüpiter birbirinden uzaklaşmaya başladı. Bir sonraki kavuşmaları önümüzdeki birkaç yıl içinde olacakmış. Bu iki parlak gezegen zaten gökyüzünde görmüşsünüzdür. Böyle aynı hizadaydı. Parlayan iki tane yıldız birbirine çok yakındı. Dünyadan bakıldığında gökyüzünde birbirine oldukça dediğim gibi yakın gözüküyordu. Ve bayağı parlaktı. Her kavuşum aynı şekilde güçlü ve net bir görsel şölen oluşturmaz bu arada. O yüzden şanslıyız. Gerçekten güzel bir görüntü gördük. Eğer siz de gördüyseniz tam da yaz günleri hava açıktı. Astrolojik açıdan da bu iki gezegenin birleşmesi böyle direkt kapıları açılırmış. Güzel enerjiler olurmuş. Umarım güzel sözler sarf etmişsinizdir şu son 3-4 gündür. Umarım güzel dilekleriniz gerçekleşir. İstediğiniz her şey gerçekleşir diyelim. Gökyüzünden yere kadar sizlerleyiz. 93.1'deyiz. Enerji Keyfi devam ediyor.

0: enerji keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkıları ile enerji keyfinde yeni bir saat an itibariyle karşılamış bulunmaktayız. 11 Haziran tarihler ne hızlı geçiyor gerçekten. Haziran'a 11 demişiz bile. Enerji keyfindesiniz. Enerjinizi arttıracak şarkılarla bu güzel

0: Enerji. Minimix. Minimix. Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix. Minimix.
1: Corinium. Doğa ve huzurun buluştuğu ikinci eviniz. Yeni pazar menüsü ve özel fiyatlı yaz paketleriyle sevdiklerinizle keyifli zaman geçireceğiniz unutulmaz anlar sizi bekliyor. Üstelik her pazar genç ve çocuklara özel ücretsiz golf deneyimi. Rezervasyon 0533 888 75 75.
0: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

bir yere ayrılma. Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Layra Açık Hava Sahnesi'nde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.

0: yatabilirsiniz. Tatiliniz için aradığınız her şey Dorana'yla size daha yakın.
1: Hanımlar, dolabınızda yeniliğe yer açın. Hakkı'da sezonun en yeni modelleri, en sevilen parçaları ve her zevke uygun kombinler kaçırılmayacak fırsatlarla sizi bekliyor. Hakkı, Metropol Yolu Taşkınköy Lefkoşa'da. Hakkı, senin tarzın, senin modan.

Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor. Gişekıbrıs.com. Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: Kıbrıs'ın
1: en çok dinlediği 5.
0: En çok dinlediği 5. Enerji
1: ilk 5.
0: Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com.
2: Alışverişte doğru adres.
1: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

0: hiçbir yere ayrılma.
1: Emre Aydın, 13 Haziran Cumartesi Lefkoşa Avlu sahnesinde.
2: Bu kez pek bir afil yalnızlık, aldatan bir kadın kadar düşman.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te.
4: Güç ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bike BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533-881-1999.
5: Bike, always be with you.
6: Lüks detaylarda saklıdır. Önder Alçı Dekorasyon, mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
7: Genç Yapı Market'te bu ay elektronik siyah çelik para

Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor. Gişekıbrıs.com Enerji 93.1 Sadece hit müzik.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'nin sonuna geldik an itibariyle. Yarın 13-16 arası bu frekansta en sevdiğiniz şarkıları dinlerken bir yandan müzik dünyasından ve diğer dünyalardan birçok haberim olacak. Şimdi sizleri Türkçe Pop'un en iyileriyle kesintisiz bir şekilde baş başa bırakıyorum. Hoşçakalın.

hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji.

hiçbir yere ayrılma. Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Layra Açık Hava Sahnesi'nde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Genç Yapı Market'te bu ay Samoa 270 litre kahverengi sandık 2600

0: Conditioner yeni müzik listesini sundu. Yepyeni. Enerji yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Enerji. Sadece hit müzik.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: hiçbir yere ayrılma.
1: Emre Aydın, 13 Haziran Cumartesi Lefkoşa Avlu sahnesinde.
2: Bu kez pek bir afili yalnızlık, aldatan bir kadın kadar düşman.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Miarist Bank'tan harika bir haber. Artık ev sahibi olmak hayal değil, gerçek. Tam 120 aya varan vade imkanıyla konut krediniz hazır. Hayallerinizdeki eve kavuşmak için Miarist Bank'a gelin, size özel ödeme koşullarıyla tanışın. Bu fırsatı kaçırmayın. Yeni yaşamınızın anahtarı sizden, destek bizden. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miarist Bank şubelerine bekliyoruz.
4: Ne güzel şey düşünülmek.
5: Hanımlar, dolabınızda yeniliğe yer açın. Hakkede sezonun en yeni modelleri, en sevilen parçaları ve her zevke uygun kombinler kaçırılmayacak fırsatlarla sizi bekliyor. Hakkı, Metropol Yolu Taşkınköy Lefkoşa'da. Hakkı, senin tarzın, senin modan.

0: hiçbir yere ayrılma. Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Lyra Açık Hava Sahnesi'nde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te.
2: Lüks detaylarda saklıdır. Önder Alçı Dekorasyon mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
3: Güç ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

enerji, hiç beş. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com. Alışverişte doğru adres. Cypress Express. Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji.

0: bir yere ayrılma.
1: Emre Aydın, 13 Haziran Cumartesi Lefkoşa Avlu sahnesinde.
2: Bu kez pek bir afili yalnızlık, aldatan bir kadın kadar düşman.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Hayalinizdeki araca sahip olmak Miyaris Bank'ta çok daha kolay. Bütçenize uygun faiz oranları ve 60 aya varan vade seçenekleriyle hayalinizdeki aracı kapınıza getiriyoruz. Miyaris Bank'la hayallerinize hep bir adım daha yakın olun. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyaris Bank şubelerine bekliyoruz.

0: Enerji. Minimix. Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix.
1: Corinium. Doğa ve huzurun buluştuğu ikinci eviniz. Yeni pazar menüsü ve özel fiyatlı yaz paketleriyle sevdiklerinizle keyifli zaman geçireceğiniz unutulmaz anlar sizi bekliyor. Üstelik her pazar genç ve çocuklara özel ücretsiz golf deneyimi. Rezervasyon 0533 888 75 75.
0: Enerji 93.1. Sadece hit müzik.

0: bir yere ayrılma.
1: Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Lyra Açık Hava Sahnesi'nde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Fit Sports Club hayatınla spor kas. Güçlü ol, fit ol, her aforda ol.
3: Hemen şimdi aramıza

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: Bir yere ayrılma.
1: Emre Aydın, 13 Haziran Cumartesi Lefkoşa Avlu sahnesinde.
2: Bu kez pek bir afil yalnızlık, aldatan bir kadın kadar düşman.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.

hanımlar, dolabınızda yeniliğe yer açın. Hakkı'da sezonun en yeni modelleri, en sevilen parçaları ve her zevke uygun kombinler kaçırılmayacak fırsatlarla sizi bekliyor. Hakkı, Metropol Yolu Taşkınköy Lefkoşa'da. Hakkı, senin tarzın, senin modan.

0: ve Facebook sayfalarımızı ziyaret edebilirsiniz.
1: Pizza pizza pizza.
2: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

müzik burada. 93.1 Enerji.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji.

0: bir yere ayrılma. Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Layra Açık Hava Sahnesinde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Fit Sports Club hayatınla spor kas.
1: Güçlü ol, fit ol, her an burada ol. Hemen şimdi aramıza katıl.

0: 5. Enerji ilk 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cyprus Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cyprusexpress.com. Alışverişte doğru adres
1: Cyprus Express. Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji.

İzmir'deki evi kapattık. Annem artık burada. Buradaki eve hiç gelemedin. Kısmet olmadı. Seni hiçbir evde bulamayınca bazen panik oluyorum. Sonra diyorum ki bir odanız var ya Sıla.

0: bir yere ayrılma.
1: Emre Aydın, 13 Haziran Cumartesi Lefkoşa Avlu sahnesinde.
2: Bu kez pek bir afili yalnızlık, aldatan bir kadın kadar düşman.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te.
4: Birikimli hayat sigortasıyla ister emeklilik ikramiyesi ister maaş. Geleceğinizi bugünden garanti altına almak ve ailenize güvenli yarınlar bırakmak için siz de hemen Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırın. Düzenli olarak yapacağınız ödemelerle süre sonunda oluşacak emeklilik ikramiyesini alabilir veya maaş tercihinde bulunabilirsiniz. Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırmak için hemen 444-0634'ü arayın veya en yakın Niarist Bank şubesine başvurun. Niarist Hayat Sigorta. Bugün ve yarın.
5: Lüks detaylarda saklıdır. Önder Alçı Dekorasyon mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
0: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Bir yere ayrılma. Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Layra Açık Hava Sahnesinde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri.

0: bir yere ayrılma.
1: Emre Aydın, 13 Haziran Cumartesi Lefkoşa Avlu sahnesinde.
2: Bu kez pek bir afili yalnızlık, aldatan bir kadın kadar düşman.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve gişekıbrıs mobil uygulamalarında.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji. Sen...

0: Enerji Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix.
1: Corinium, doğa ve huzurun buluştuğu ikinci eviniz. Yeni pazar menüsü ve özel fiyatlı yaz paketleriyle sevdiklerinizle keyifli zaman geçireceğiniz unutulmaz anlar sizi bekliyor. Üstelik her pazar genç ve çocuklara özel ücretsiz golf deneyimi. Rezervasyon 0533 888 75 75.
0: Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji. Hit müzik burada.

bir yere ayrılma. Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Layra Açık Hava Sahnesinde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

Kıpırasın. Kıpırasın. En çok dinlediği 5. En çok dinlediği 5. Enerji ilk 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com. Alışverişte doğru adres. Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: bir yere ayrılma.
1: Emre Aydın, 13 Haziran Cumartesi Lefkoşa Avlu sahnesinde.
2: Bu kez pek bir afili yalnızlık, aldatan bir kadın kadar düşman.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
0: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.
1: Ön bizim ekimde.